0: Bideye, gıra, bir sonra.
1: Segmen Yenyan Diarer, para kandu, sepukur pi'i isan-isan, nepukur semangdua, yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.